Kendine yaşayan sıranyasını, yeri sürebi nazantarı, bir günler kurçu yaşayan sandalonga, nüku mülkü manarki sıba kançlı. Kâge, nüku büyülümde, nâkı çağla, andarki çağla, işte aynı. Rahat aslan pata, anta rama mayo, pasar playlist, andarki kubandırıl.